0: ıslah yıkıp maseralarını bağıp çizik diye can bastarım da onlar onları.
1: Top oldu böyle şöyle. Mesela toka kaldım şimdi.

0: 日子一天天过得很快，自从把家里的牲畜转到春牧场，已经过去四个月了。这段时间一共产了55匹小马，400余只小羊羔和50头小牛犊。霍占泰老人的心里乐开了花儿。
1: Al bir yıl bir köktüm ete caksı oldu. Malımız caksı öldüydü. Cılkılarımız da caksı oldu. Kumarlık kıstan çıktı. Töl dövü de caksı oldu. Yerlerimiz bana sonday kogura çalgın oldu. Sapsar gül korandı.

0: 越往山里走，海拔越高，空气越稀薄，山里的天气说变就变。
1: Bizden de jaxsi, balasından da jaxsi ko'rib kelsak bo'ladi. Bizga kuyunmagan yerda jilqisina kuyunib ketadi. Jilqisi sonday jaxsi ko'radi. Biz endi uni hurmatlaymiz. Bizga de o'g'isining jilqini sonday bag'ib bergan jaman emas qo'y.
0: Suy ran Hojan Tai lao ren yi yang ma wei sheng.但在他心中，马早已不是单纯维持生计的工具，更多的变成了一种精神寄托。
2: Yalan akşada buraya manman aylanmaydı. Adam akşamın da sen canma karşı olsan, yılkı tırgı degen kolu yetmeydim var mı?

Altında yıkılmalar. Aşağısı da ama işte. Eyvallah. Bırak. Başka.

0: ıslah yıkıp maseralarını bağıp çizik çizik can bastırım da onlar onlar.
1: Top oldu böyle şöyle. Mesela toka kaldım şimdi.

0: 日子一天天过得很快，自从把家里的牲畜转到春牧场，已经过去四个月了。这段时间一共产了55匹小马，400余只小羊羔和50头小牛犊。霍占泰老人的心里乐开了花儿。
1: Al bir yıl bir köktem ete caksı oldu. Malımız caksı döldüydü. Cılkılarımız da caksı oldu. Kumarlık kıstan çıktı. Töl dövü de caksı oldu. Yerlerimiz bana sonday kogura çalgın oldu. Sapsar gül korandı.

0: Ben yerler pek kanı olan ki. Komluk da otaydı tübüye bir yer ıtımaydı ve anı kuklamaydı mı kontrol kaldı.
1: Zaman 沙海中寻找十几分骆驼，犹如大海捞针。